0: Yazıyı iyi
1: Aa.
0: taku. İyi taku kaldır. İyi hattı dest a. Şanı enitse ne ne. Me radio gel hattı dest a. CBC gel.
1: Aa.
0: Ayı ya ayı tek or şeyu taba şaşu. Ayı da anlat e kuat dan hat de de yarat e nilo.
1: Aa.
0: Ya da nilo. Ya da ne. Ya bir bula şehat eleni. Ne ki ya da her konu çatı a. Kutana ve taba çoğu ya hitoris çoğu yisi. Kutana hayat dili ya. Ya esan nilo.
1: Hmm.
0: Bu. Ayı hat esan yisi.
1: Ah.
0: Ve nakdis tinaltırzi hat esan tahayas nalu yi bellara toha yiyeni sanilo. Hat uya. Hat uya kşiyasi.
1: Ah.
0: Hatoris çeşu taba çoğu. Ve sinen nilo. Bu tat ya tat ele di ve tat naltırzi hat et ya lilo. Yeni yal ya lilo. Ha kilo radio ga din tat o ha CBC ga hat ya.
1: En la distal de
0: Din
1: rutier.
0: alo.
1: En
0: Ya
1: la.
0: tat nit esas tat so tat tiun de Friday o sea tat tat tiun isan. Hat di des da. Radio ya
1: Ah.
0: hat di. Ha yi taba çarşu yi petro şeşu yura sesine tena ya kura ya tiyan enni. Ağa net inla de enni o yitene tümün lalo. Ha Hatta ve naltırızı, naltırızı naltırızı, hiç et diyeniz ona.
1: Aa.
0: Hatta ya da. Yuhuliye, yun o helsi, sin o helsi kalt ila alt ila yun. Ama gata hat, en ya no helat es, a yun ha, a ke hat öyle. Yunize anfne hor hat dini. Yurt ya son yan ilo. Three diamond, yurt hat hata hel dizi. Bu yi ve tehas kez valkeno. Ayı hat iket arat yanoye. Ah tui tege night desi. Tui tege night desi yi volcano rock adilo. Yun nida sa sa sa. Ayı hat eliani sa. Bu yi ha no hel ayı di. Akura çao yi ha no hel te as kere di han ne tuas di. No hel di niel kallo. Diyasin. Bu ya Simpson show, Wrigley show ye. Toa kini gayle te ni Si tal gai nas ni luli ya ni as tal desi nasi na tere kiles ni no ya zelo no it's any zelo lo na yu nagai ni as tal di lo ni yu muta yu tu no hati zino hel han ni re han ni happy istan yu nagai ti as ti na na ni as tal
1: ku ye ah net na testa ye pani dot a ku tu n tere red river jig net tu no pasasri it ante han ni no pak ayeski.